0: amor que se faz.
1: Luba happy.
0: Boş olmuş yakında anasın bastı koca.
2: Be koca kaç çek onat, her çek onat kaç be koca. Ne kadar gur manem meyzatın iyi خوابانم. Ne mara gure to.